için, emon için. Ve ekibin cızımon için, oh yeah, emon için, emon için. Hedef mi duyma baby, emon için, yeah yeah.